gebe kalemini, batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini, satır satır yaz Hakim Bey.

attığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta ikindi de,

Senenin izi var tende, satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırgaçlıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Sabah Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: koma gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: FM 105. Sadece bir frekans.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde 40

yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur...

0: kazanamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
1: Güneydoğa'yla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik, 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

maşı hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: 0362 437 30 33.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Bugün de saatlerimiz 18'i gösterene kadar özel ve güzel bir program olacak. Haftanın iki iş günü pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her hafta ben buralarda oluyorum. 3.08.2026 günlerden pazartesi hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Ve haftanın ilk iş günü pazartesi güzel bir yayın hepinizi bekliyor. Siz değerli dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.
1: Damla yayında.

Yoğun bir şekilde de yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, mesajlar da gelmeye başladı. Her zaman olduğu gibi bugün de yine yoğun bir yayın Damla'yı bekliyor diyelim, değil mi? Selam diyor Damla. Seyfettin ben, Samsun Gurbet'te olan B4'te. Seyfettin ve Serdar Gürel kardeşinden çok çok selamlar olsun özellikle diyor. Senin yayınını takip eden diyor Emirhan Arslan kardeşime en güzel şarkılar armağanım olsun demiş. Teşekkürlerimi yolluyorum, sizler de programıma hoş geldiniz. Şöyle bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize en güzel şarkılarımız her daim armağanımız oluyor. İyi yayınlar ablacığım, Hamza'dan selamlar demiş Onur Bayraktar'ın yarından sonra parçasını istiyorum. Teşekkürler şimdiden, kolay gelsin demiş. O güzel şarkıyı da az önce uğurladım. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor. Sonrasında şöyle sevgili Mustafa Bey'e de en güzel şarkılarım armağanım olsun diyorum. İstek attığım anında devrede 0542-744-6555 diyelim. Şarkımızı da başa alalım değil mi? Şöyle son zamanlara damgasını vuran özel ve güzel şarkılardan bir tanesi. Şimdilik sizlerle, sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Ferefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik 0539 219 13 59.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

15.21 yaptık şöyle Türkiye saatlerimize. Sevgili dostlar, radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Şöyle istekleri soran dinleyicilerim var. İstek attım sevgili dostlar. 0542 744 65 55. O güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya gönderebilirsiniz. Reklam ve sponsorluklar için biliyorsunuz ki alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. İstek şarkılarımız var, onları da bu şarkının sonrasında listeme dahil edeceğim. Mustafa Bey ve diğer Mustafa Bey içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Şöyle bizleri severek dinleyen tüm firmalarıma da armağan ediyorum. Ceylan Koynat'ın da son zamanlara damgasını vuran özel ve güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri baş başa bırakmadan önce evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağanım olsun.

İşte özel ve güzel şarkılarla da yayınıma da kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dostlar. Bir hayli mesajlarım da her zaman olduğu gibi bugün de yoğunlukta, onları şöyle kısa kısa değerlendirmeye alacağım. Formatım o yani, şarkıları ise şöyle listeme dahil ediyor olacağım. Ben diyor Kaan, gurbette olan abim Ufuk Akgül için dostlarına Şura Eskender'den Hayalet şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Ufuk Algül için de o güzel şarkıyı listeme dahil ediyor olacağım. Sonrasında şöyle iyi yayınlar Damla, süper parçalar çalışıyorum, seni dinliyorum. Almanya'nın diyor çekilmez trafiğinden dinliyorum. Sıradaki parça güzel memleketim Samsun'a gelsin. Teşekkürler sevgili Metin abi, sen de programa hoş geldin, sefalar getirdin. Samsun'dan Almanya'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyorum. Hediye olarak da şarkılarımı armağan etmek istiyorum. Sonrasında gelen birkaç mesajım daha var ama öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim. Bu güzel şarkıyı da Mustafa Bey'e tüm sevdiklerine armağan ediyorum. Diyorum. Şarkıyla ben de sizleri hemen baş başa bırakmadan önce şarkımı hemen başa alıyorum.

0: Canımı verdiğim diyor. O sen değilsin işte Derya Bedavacı'nın bu güzel şarkısı da radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, zaman su gibi akıp geçiyor değil mi? 42 dakikayı geride bıraktık ve özel ve güzel duygulara hitap eden şarkılarla ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün de gerçekten istekler bir hayli yoğunlukta. Mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan o güzel dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle her gün o güzel yayınlara da bizler sağlıklı olduğumuz sürece kaldığımız yerden devam da ediyoruz. Bafra'dan sevgili Muharrem abi dinliyormuş. Ona da en güzel şarkılarım armağanım olsun. Sonrasında Mustafa ve diğer Mustafa diyorum. Şöyle en güzel şarkıları sizlere de armağan ediyorum. Sonrasında ben Serkan diyor. Gurbette olan kuzenim Ufuk Algül ve dostları için Ali Kınık'tan Hapiste Yatarım şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicim. Teşekkürlerimi yolluyorum ama şarkı şu an format dışı. Şöyle cezaevine uygun şarkılar 20'den sonra yayında olacak sevgili dostlar. Bunun da haberini vermiş olalım. Gelen mesajlar var bu şarkının sonrasında. Ufak bir reklam arası, reklamlardan sonra ben tekrar buralardayım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Her günüm damla damla en güzel şarkılar.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Çatan Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe

0: Avize aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Kendimi.

0: özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydin. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Yoğun bir şekilde de yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle sevgili Adadan Arı'da selamlar, sevgiler, saygılar, hediye olarak şarkılar diyorum. Sevgili Muhammed Bey'e, tüm müşterilerine, tüm çalışanlarına en güzel şarkılarım, armağanım oluyor. Sonrasında merhabalar, iyi yayınlar demiş. Ben Gebze'den Salih Eki Samsun. Gurbette olan canım abim diyor Gökcan Gökçin. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Dinleyici mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum. O güzel şarkıda bir şarkı sonrasında sizlerle buluşuyor olacak. Mesajlar bir hayli yoğunlukta sevgili dostlar. Şöyle bir şarkı, bir mesaj yapalım. O şekilde mesajlarımızı da 18'e kadar devam ettirelim. İstek hattımda anında devrede 0542-744-6555 diyorum. Farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi hissettiren en özel, en güzel şarkılardan bir tanesi sevgili Semih Cenk'ten şimdilik radyomuzda yerini almış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla Damla en güzel şarkılar bu

0: yayınımızdan güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Yoğun bir şekilde yayınıma devam ediyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde şöyle gönüllere, yüreklere hitap eden şarkıları bugün de sizler için seçiyorum. Yavaş yavaş da arabesk saatimiz başlamış bulunuyor. Şöyle gelen mesajlar var, onları da değerlendirmeye alalım sonra sizler için seçtiğim şarkıları. Yavaş yavaş göndermeye ve uğurlamaya başlayacağım. Gerçekten muhteşem şarkılar seçtim. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. İyi yayınlar Damla demiş. Ben Seyfettin. Seyfettin arkadaşıma da geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Samsun diyor gurbette olan B4'teki arkadaşlarıma Seyfettin'den Serdar Güral kardeşlerinden çok çok selamları var. Özellikle diyor senin yayınını takip eden Emirhan Arslan kardeşim en güzel şarkılar armağan olsun demiş. Emirhan Arslan'a da sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsın diyorum. Özgürlük her zaman servetin olsun. En güzel şarkılar da sana hediyemiz olsun. Diğer mesajımı da hemen değerlendirmeye alacağım. İyi yayınlar Damla, ben Onur diyor. Geçen hafta yoktunuz yayında. Sizin sesinizle yayına huzur buluyor. Sıradaki en güzel şarkılar bana ve sizleri severek dinleyen herkese armağan olsun. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Evet, geçen hafta biraz eğitimlerim vardı, onun için yayında olamamıştım. Ekstra çarşamba günü geldim. Onun haricinde sizlere eşlik edemedim ama bu hafta yine aynı saatinde, yine aynı günümde kaldığımız yerden her zaman devam ediyoruz sevgili dostlar. Az önce de söylediğim gibi mesajlar biraz yoğunlukta, bu şarkının sonrasında değerlendirmeye alalım. Öncesinde güzel bir Cengiz Kurtoğlu şarkısıyla ben de sizleri hemen baş başa bırakıyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda. Sevmek.

0: 16-11 yaptık Türkiye saatlerimizi, birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, gelen mesajlardan şöyle bir iki tanesini değerlendirmeye alacağım. Sonrasında kaldığım yerden hemen programıma devam etmek istiyorum. Ben Ufuk Algür demiş, Damla Hanım iyi yayınlar, Samsun'da gurbette olan bütün dostlarıma selamlar ederim demiş. Şura İskenderli'den derinlere iniyorum şarkısını armağan ediyorum. İsteklerim bir hayli yoğunlukta sevgili dostlar, inşallah ilerleyen dakikalarda diyorum. Çünkü bayağı bir istek şarkım var, onu da listeme dahil ediyorum. Sonrasında tabii bugün yayında olunca ben, herkes telefonlara da sarılıyor. Çünkü herkes istek peşinde. Bizler de tüm sevdiklerimize, saydıklarımıza, değer verdiklerimize, tüm kardeşlerimize en güzel şarkıları armağan ediyorum. O halde ne diyoruz biliyor musunuz? Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını. Ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Müslüm babamız sizlerle.
1: Senden ayrılınca Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 16.22 yaptık Türkiye saatlerimizi, yoğun bir şekilde de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Muhammed Bey'e, tüm müşterilerine, tüm çalışanlarına en güzel şarkılar bugün de armağanım oluyor. Merhaba demiş gurbetteki can eşim Gökcan. Göke türküden Diyar Diyar şarkısını armağan etmek istiyorum. Çok sevdiği yarından selamlar, onu çok seviyorum diye dinleyicim mesajını ulaştırmış. O güzel şarkıyı da listeme dahil ediyor olacağım sonrasında. İyi yayınlar Damla Hanım, Samsun gurbette olan abim diyor. Ahmet Kaya'dan Adı Yılmaz şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İnşallah isteklere yetiştirmeye çalışacağım sevgili dostlar. İstek attığım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Öncesinde güzel bir şarkıyla ben de sizi baş başa bırakmadan önce reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484 anında devrede.
1: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

Gerçekten özel ve güzel şarkılar değil mi? İşte onlardan bir tanesi sevgili Emrah'tan radyomuzda yerinde almış bulunuyor. Şöyle duygulara hitap eden, unutulmayan, en özel, en güzel şarkılarımı seçiyorum. Sizler için listeme dahil ediyorum ve bugün de onları yavaş yavaş göndermeye, uğurlamaya devam ediyoruz. İstek hattımız anında devrede. 0542-744-6555 diyorum. Mustafa Bey ve diğer Mustafa Bey'den güzel şarkılar armağanım oluyor. Sonrasında şöyle sevgili Muhammed Bey, tüm müşterilerinize, tüm çalışanlarınıza en güzel şarkılarınızı armağan etmek istiyorum. Şöyle tüm kaptan şoförlerimizi de unutmuyoruz. Direksiyondan ekmek parasını kazanan tüm kaptan şoförlerimize de en güzel şarkılarım gelsin dedikten hemen sonra sizlere Emrah'ın o sevilen şarkısıyla hemen baş başa bırakıyorum. Bir

0: Başancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
3: İçimden bin defa ağlamak geldi. Hasret rüzgarları çok erken esti. Günlerim şimdi çok slow geçiyor. Terk ettiğin delikanlı çok sigara içiyor. Müslüm Gürses gibi oldum be canım. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum.

0: İşte muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Değil mi? Gelen mesajım var. Onu da hemen değerlendirmeye alacağım. Sevgili İlker Sarı'dan tüm ortamındaki dostlara da en güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. Apo abi en güzel şarkıları sana da armağan ediyorum. Selam kardeşim Saffet ben demiş Cengiz Kurtoğlu'ndan. Yalanım batsın şarkısını rica etsem. Benden iki nolu dolmuş atlı şoför ve yolcularıma gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Saffet abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim sen de programıma hoş geldin. Sefalar getirdin diyorum. Muhteşem bir yaşayan efsane şarkısıyla ben de sizlere hemen baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Reklamların sonrasında birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, merhaba. Adamla kardeşim Emine bendeniz. Senden Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısını istiyorum. Bu şarkı diyor, kızım Melek ve çok değerli arkadaşları Yağmur ve Azra'ya gelsin demiş. Teşekkürler, sizlerle programa hoş geldiniz. O güzel şarkıda listemde. İstek attım anında devrede. 0542 744 65 55 diyorum. Sevgili Serap da mesajını ulaştırmış. Bu şarkı format dışı olduğu için yer veremiyorum. Sıradaki en güzel şarkılar sana darmanım olsun diyorum. O halde ben de sizleri fazla bekletmeden Müslüm Gürses'in bu güzel şarkısıyla hemen baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469 Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Lezzet. Bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: İntizar'ın da o güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. Yavaş yavaş da birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. O halde ne diyoruz biliyor musunuz? Son istekler, son mesajlar, son katılımlar. Sırayı da şöyle Ceylan'dan güzel bir şarkıya bırakıyorum. Hemen ardından ben de yavaş yavaş vedamı artık gerçekleştiriyor olacağım. Her gece yarısı diyor. Başlar aşk sancısı gönlümün sevdalısı gelemez misin? Gerisinde o halde hep birlikte ne yapıyoruz? Ceylan'dan dinlemeyi unutmuyoruz.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu.

Diyor Enes Çoruhlu ve Enes Güneş buradan tüm abi ve kardeşlerimize Fundi'den Belalar şarkısını armağan ediyoruz. Yolluya karanlığında elveda diyen haindir diye mesajını sonlandırmış. Teşekkürler kardeşim, vallahi şarkıyı listeye dahil edeceğim. Benden sonra çalmaya devam edecek. Fikri Sarı'dan İlker Sarı için de en güzel şarkılar armağanım oluyor sevgili dostlar. Güzel bir Müslüm Gürses şarkısı hemen sonrasında artık yavaş yavaş vedalaşma.

0: Fikri Sarı'dan İlker Sarı içinden güzel şarkılar, kalpten yürekten gönülden armağanım oluyor sevgili dostlar. Bugünlük de güzel bir programın artık sonuna geldik. Yarın saatlerimiz tamam 5'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Gerçekten aşırı yoğun bir yayında şöyle mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan o güzel değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Eğer ki zaman kalmadı çalamadığımız şarkılar varsa haklarınızı da helal edin. Yarın inşallah fazlasıyla telafi ederiz. Yarın tam 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu, güzel bir akşam diliyorum. Ben de artık yavaş yavaş gidiyorum. Allah'a emanet olun diyorum.
1: Damla Damla programı sona erdi.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşama.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kirem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kürem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

ve insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşin. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımdaki

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çatan Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: için Eski Adliye karşısındayız.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Tutku FM.
1: Pazartesi akşamında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Bir gün aradan sonra sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. 20-20 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz.

20.22 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında pazartesi akşamında beraberiz. Bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek ve sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi de formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazıp göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Rutku FM çarşamba S tipinde yatmakta olan canım kardeşim Bektaş Koca Bıyık'a gelsin. Canımın işi görüşüne bu hafta çok gelmek istiyordum ama Ertan'ı aldılar o yüzden gelemiyorum. Kardeşim bana gönül koyma canımın işi seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Bu mesaj Ebru Koca Bıyık'tan Aslan Parçası'na gelsin. Ahirem sensin parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Ebru Koca Bıyık'tan.

Pazar çarşamba C5'te yatağın canım kızım Gamze Yelkoğan, annem iyiyim. Ben yarın geleceğim, görüşe konuşur, seni çok seviyorum, kendine dikkat et prensesim. Kalbim Çağla'ya da çok selam söyle. Annesi aradı bugün, konuştuk, seni çok öpüyorum. Ve Çağla'ya Aslı Duman'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Canım kızım Gamze Yelkoğan için gelsin diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar altı koğuşundan Alaaddin Altı Kader'le yaptım. Sinan Kara, Emre Yanak, Osman Semizi, Enis Bağçık, Uhtay Kaya, Orhan Karadeniz, Enis Sahir, Sahir Aktaş, Oğuzhan Kurta, Oğuzhan Kurtoğlu, Fırkan Göktaş, Kübülay Kara, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Tanser Yılmaz'a, Emre Temiz'e, Taş Altında Karınca, Ayağımı Dişledi parçasını armağan ediyorum. Sevgilerle Alaaddin Altı'dan armağan olsun diyor. Alaaddin Altı ve sevdikleri için geliyor.

Evet, saat 21'e kadar biraz da formatın dışından çıkmış olacağız ama sevgili dinleyiciler, sonrasında tekrar formatımıza döneceğiz. Kalkan Kargo programında beraberiz. Astroba Spor Salonu, güzel bir spor salonu, Atakum Ömür Evlerinde hizmetinizde sevgili dinleyiciler, spor severleri. Spor severleri davet ediyoruz Astroba Spor Salonu'na, Atakum'a. Efendim, bünyesinde güzel bir spor salonu, ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmetinize açıldı. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya eşinden canım az önce konuştuk ama sanki bana biraz kızmış gibiydin. Müsait olunca beni yine ara. İlk dakika, iki dakika sesini duymak bile bana iyi gelecek. Senin sesin bana güç veriyor, içimi rahatlatıyor. Sakın kendini üzme. Ben hep senin yanındayım ve seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Diğer yarım şarkısı Armağan olsun Canber Çatı'ya diyor.

İyi günler Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a nefisim bugün yine. Ne yaşadıysam aklımın en güzel köşesinde hep sen vardın. İnsan bazen bütün yorgunluğunu tek bir insanı duyduğu, tek bir insanı duyduğu sevgiyle unutabiliyormuş. Ben bunu seninle öğrendim. Bu gece gözlerini huzurla kapat, gece sana en güzel rüyaları getirsin. Sabah ise beni, çünkü benim en güzel yarınımda, en güzel duamda sensin. Sabah geleceğim, ömrüm sensiz yapamıyorum şarkısı Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

Evet, bu parça için bir isteğimiz daha var mı sevgili dinleyiciler? Şarkımızı yine başa alalım biraz daha. Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 Koğuşu'ndaki Ercan Yılmaz ve arkadaşları için diğer yarım şarkısını armağan ediyorum. Bir bakmışsın Yusuf gibi kuyudasın, bir bakmasın Mısır'a sultan olmuşsun. Hayat böyledir, hiçbir hal sonsuza kadar sürmez, evlat kavuşacağımız yakın. Kavuşacağımız günler yakın, dualarım hep seninle. Allah'a emanet iki gözüm, baban Ersin Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programına merhabalar. İstek şarkım Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevinde B6 koğuşunda yatan sevgili Mercan Yılmaz için armağan olsun. Özledim seni parçasını istiyorum sevgilerle. Tiryaki'den armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz mesajınızı. İyi yayınlar seyri halinde dinliyorum. Osman, Tercan, kızım Ahsen'e ve tüm sevdiklerime de sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyor. Osman, Tercan ve sevdikleri için de geliyor.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde gece yarısına kadar yayınımız devam edecek ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bu şarkı Kaan Uncuoğlu'na "Gitsin Çok Özledim Yıldız Tilbe Bir Benim Ol" şarkısı armağan olsun Kaan Uncuoğlu'na diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle beraber olma. Çok güzel özlemişim sizleri. En son cumartesi gecesi saat 01'e kadar mesajlarınıza yer verdim. Cumartesi günkü yoğunluk da bir başka güzeldi ama A'dan Z'ye tabii ki tüm mesajlarınız bitene kadar yayına veda etmedim. Dolayısıyla söz verdiğimiz gibi yerine getirdik çok şükür tüm mesajları, tüm dinleyenlerimizi. Canı gönülden selamlıyorum ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yener Samsun Kapalıca 26'da yatan canım sevgilim Osman demiş, aşkım bugün geldim, yapılması gerekenleri yaptım, yarın 12'den sonra kontrol et ve bana ulaş, seni çok seviyorum, konuşmak için sabırsızlanıyorum bir tanem, sen çok güçlü bir adamsın, her şeyi birlikte aşacağız, bana güç veriyorsun, bir an önce konuşmak istiyorum, lütfen kontrol et, yarın seni çok seviyorum Osman Memiş'e, seviyorum seni, seni seviyorum şarkısı Ebru Yaşar'dan, armağan olsun diyor.

Osman Memiş'e armağan oldu sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar cümleten. Selamun aleyküm Ersan, Bolat ve Çetin Bolat, Akın Aksoy'u bizi aramasını bekliyoruz. Not olarak iletir misiniz? Kardeşi Miraç Aksoy armağan olsun diyor. Aleyküm selam. Peki, sevenleriyle buluşturacağız. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Evet, yayına da yavaş yavaş adapte oluyoruz. Bir gün ara verdik ne de olsa. Biraz da mesajların düzenlenmesi zaman aldı. Hemen diğer bir mesajımıza aktarın. Merhabalar Köboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Çok şükür sen de iyisindir inşallah. Seni çok özledim, sesine ihtiyacım var. Yarını dört gözle bekliyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ihtiyacım var şarkısı Sevgim Yılmaz'dan armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz bu şarkımızı da.

İyi yayınlar diliyorum. Mert ben bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor Mert. Diğer bir mesajımız Gökhan. Taşlıoğlu'ndan Samsun'da A17 koşuna yatan Harun Özçelik ve diğer abi kardeşlerime selam olsun onlara. Armağan ediyorum bu türküyü. Bugünlerde geçer, kimse unutmasın geri geldiğinizde. Her şeyin farkında olacaksınız, daha güçlü ayağa kalkacaksınız Allah'ın izniyle diyor Gökhan. Taşlıoğlu'ndan armağan oluyor.

Yeni Ace 5'te yatan eşim Taner Şahin'e sen gideli bu şehir Eskişehir değil. Işıklar yanıyor belki ama içimde bütün sokaklar karanlık, birlikte geçtiğimiz yerlerden tek başıma geçiyorum. Her köşe başında bir hatıran bekliyor beni. Meğer şehri güzelleştiren taş binalar değil, içinde sevdiğin insanın gülüşüymüş. Şimdi ben aynı şehirde değil, sana ait hatıraların arasında yaşıyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kocam. Annen, ablan, Şeyma'nın da çok selamı var. Öpüyoruz seni. Mücahit Ayaz abime de çok selamlar. Taner Şahin diyor. Atakan Hanoğlu alıyor sırayı. Taner Şahin için yasımsın diyor.

11.16 saatimiz pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Astarova Spor Salonu'nun sponsorluğunda iyi yayınlar, ben Hasan Kazan. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan cam parçalarım. Ayhan Sisko'ya, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan dostlara, tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan Sen Olmayınca şarkısı armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ayda koğuşundan emin binecek kadar bile yaptığım dostlarım Umut Öztürk, Efe Adamet, Coşkun Bektaş, Akyüz, Umutcan Özyan, Bertu, Akgün, Miraç Doğan'a, Ekrem Can Aslan, Muharrem Durgun, Volkan Demirci, Hanza, Marhan, Doğukan Altuman'a, Mario Serdar, Ömer Çelik, Şapkalı, Ozan, başka koğuşlar yapmakta olan Aslan Parçam, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Rıdvan Altuntaş, Gökmen Ülkü, Mert Seçkin'e, Samet Akçay'a, Samet Yıldırım'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emin Binici. Evet, WhatsApp'tan sorular geliyor. Şarkı arasında cevap vereceğim sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki bir başka mesajımız. Selamünaleyküm, ben Kadir Akbayram. Aleykümselam Kadir Albayram. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Celil Albayram'a sesleniyorum. Celil, ben. Bana nasılsın? İyisin. İnşallah beni sorarsan çok şükür iyiyim. Bir sıkıntı yok baba. Sana İbrahim Dizek'ten Son Durumun parçasını armağan ediyorum. Enes'in, Yağmur'un çok selam var baba. Tüm koğuş arkadaşlarına da selam söyle kardeşim. Allah'a emanet ol. Seni canından çok seven kardeşin Kado'dan armağan olsun diyor. Kadir Albayram'dan armağan oluyor.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz.

İyi günler İstanbul Avcılar'dan Kadir Albayram. Samsun TTP kapalı olan kardeşim Celil Albayram, kardeşim Enver dayımın sana çok selam var, kendine iyi baksın. Yeter diyor kardeşim, sen iyi ol, bize yeter. Sen adamsın Celil Baba, en kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Sıkmacının senin için ve koş arkadaşların için. Ceylan'dan anam ağlar parçası armağan olsun kardeşim, tüm ortamına selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün. Celil Baba, seni seven kardeşin kadrodan armağan olsun diyor Kadir Albayram.

İyi yayınlar Tutku FM. Barış Semizden, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Gürkan Saf, Salih Çelik Anata, Berat Sözkesini, Berkay Sözkesini, Kirvem hediye ediyorum. Kardeşlerime armağan olsun. Sabırla ve zamanla inşallah geçecek bugünler diyor. Barış Semizden armağan oluyor.

İyi yayınlar kapalı da C20'de koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. Bu dünyada kocaman adamı bebek gibi sevmek diye bir şey var. Benim sana olan sevgim de tam olarak böyle, iyi ki benim sevdamsın. Arkamdaki en büyük desteğim ve dağımsın, seni çok ama çok seviyorum. Bu şarkı sana özel armağanım olsun. Kocaman Gamze'nin Fatma Temiz'den armağan olsun diyor. Fatma Temiz için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. A14 koşundan Alper Ustabaş aynı sofrayı paylaştım. Can parçalarım Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Azem Adanlı, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi, Erizi, Azerbaycanlı Ermetin, Emin Şener'i, Azcan, Hünerli Osman Bayrağı ve parkta koğuşlarda yatmakta olan abim Enes Çoruhlu'ya Yol Yemez şarkısı armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Alper Ustabaş ve sevdikleri için de geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. Alagözüm şarkısı Orhan Baki Bey, İkra Çıtak'tan ve annesi Zübeyde. Annemizden Samsun TTP kapalı A26 koğuşunda yatmakta olan Melih Yavuz'a, sevgili dostum seni çok seviyoruz ve özlüyoruz. İyi ol, yeter yalnız olmadığını belirtmek istiyoruz. Çok yakında özgür günlerde kavuşacağız. Sadece biraz sabır ve dua, Allah'a emanet ol. Kardeşim seni çok özledik. Orhan Baki Bey, İkra Çıtak'tan Armağan.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi kapalı A14 koğuşunda bulunan güzel gözlüm Alper Ustabaş'a selamlar. Hayat bazen en ağır imtihanları en çok sevenlere verir. Ama bil ki hangi yolu yürürsen yürü, hangi zorluğun içinde olursan ol, arkanda seni asla bırakmayacak bir yürek var. Ben bugün de yarın da her şartta senin yanındayım. Umudunu kaybetme, çünkü ben sevgimi hiçbir zaman kaybetmedim. Gülünden Alperen'e, Külenen Aşk bu şarkısına ulaşamayan sesin, dokunamayan ellerin ve susmayan kalbim olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. 21.49 saatlerimiz, ikinci saatimizdeyiz pazartesi gecesinde. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar.
1: Sabahlara dek uyumadık mı? Desenize.
0: Gerçek ağzıma bu şarkı yalan benden.
1: Sen yalan mıydın?
0: Alaza armağan olsun.
1: Sen yalan mıydın?
0: Benden armağan olsun bu şarkı Çeçek Yazıma diyor denicimiz ve Uygar Doğan'a yoruma alıyor sırayı, bu da mı yalan diyor.

İyi yayınlar A14 koğuşunda yatan sevgilim her şeyim Eminim'e armağan olsun sevgilim. Normalde yarın atacaktım ama öyle bir içimden geldi seni. Her şeyden çok seviyorum ve öpüyorum. Kendine çok cici bak, aramazsan şimdiden iyi geceler. Gözlerinden öpüyorum, gümüşünden armağan olsun Yıldız Silbe gelene bak şarkısı diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam Ev Gayrimenkul sponsorunda 22.02 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde. Merhabalar Taner abi, nasılsın diyor.

teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin, kapalı yatan eşim Songül'e. İnsan bazen bütün ömrünü tek bir kalpte dinlenebilmek için yaşarmış. Hani derler ya, ömründe bir kez çıkar karşına. Öylesin işte. İlksin, sonsun ve en önemlisi sonsuzsun. Ben de seni seviyorum Bahar Gözlüm. İntizar Müebbet şarkısını rica ediyorum diyor. Ankara'dan Yasin için giriyor bu parçamızla.

bir hatırlatmamız var. Mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler 30 dakika ile 1 saat arasında mesajlarınızın yayınlanması zaman alabiliyor. Çünkü şu anda şarkılarla birlikte mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyorum. Bir yayınlar Hakan Arlı, Kabak Seyir tipinde yatmakta olan Aslan kardeşim Cem Arlı, Can Özüm, seni seviyorum az daha sabır. Çok gitti azı kaldı en yakın zamanda kavuşmak. Dileğiyle bütün kahpelikler üzerinden uzak olsun en yakın zamanda. Aramızda olmanı temenni ediyorum Aslan kardeşim ve diğer kardeşlerim Recep Ünlü, Gospiye ve Mustafa Kurt kardeşime ve şu an hatırlayamadığım kardeşlerime de selam olsun. Hepinize Allah kurtarsın, seneler parçası armağan olsun diyor. Hakan Arlı için gidiyor.

İyi yayınlar, ben Folye Altın Diş. Çok sevdiğim, yakında kavuşacağımıza inandığım Çarşamba Kapalı Kadın Cezaevi C7 koğuşundaki annemiz Filiz Menekşe için armağan ediyorum. Azra Hanım, çok selam var, seni çok özledik diyerek mesajını sonlandırmış Fulya Altın Diş için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sunweb Gayrimenkul sponsorluğunda Kıvırcık Ali'nin güzel bir yorumu var sırada. Sen benim kalbimin en güzel sebebi, yüzümün en içten gülümsemesi oldun. Bu aralık sevgimi eksiltmedi, aksine seni ne kadar derinden sevdiğimi öğretti. Her gün adını dualarıma ekliyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Gün gelir, bütün hasret biter. Geriye sadece birbirimize sarıldığımız o güzel an kalır. O zamana kadar çok seviyorum. Gün gelir, bütün hasret biter. Geriye sadece birbirimize sarıldığımız o güzel an kalır. O zamana kadar bil ki kalbimde, sevgimde yalnızca seninle, seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Erşim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülüm türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

Galimenk'in sponsorunda pazartesi gecesinde beraberiz. Bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle bir araya gelmek çok güzel. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sırayla. Bir kez daha hatırlatalım. İYNR Tutku FM A14 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan sevgilim bekliyorum sesini duymayı. Seni çok seviyorum. Sabırla ve zamanla diyor. Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan armağan oluyor, gülüyorum ve her şeyim oldun diyor.

İyi yayınlar Ayir Mekke Koşu'ndan Nevzat Başkurt, başta reisinin Farican Peki, Özler Dinç, Ayçarı Çağrım Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan, Karakoç'a, Umutcan, Koparan'a, Adem Çal, Nazım Bilgin, Tanser Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk Eşleri. Düştüm bir anda parçasını armağan ediyorum diyor Nevzat Başkurt için geliyor.

Yeni Artunan Uşar Samsun Kapalı TTP Ağın 8 koğuşunda yatmakta olan Burak, Orbay ve Mertcan Yiğit kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Şu olaylar bir bilsin. Kuyuda zorda mıyım? Mısır'da sultan mıyım? Asla birini iyi seyirler onlara. Enver Yılmaz Yanı parçası Armağan olsun Tunağan Uçar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Alper Yıldırım. Samsun'da yatmakta olan can parçam abim Samet Yıldırım'a selam olsun abim. Özlemlerdesin. Akıllarda yüreklerdesin her daim. Özgür günlerde tekrar bir arada olacağız. Çok kısa zaman içinde inşallah. Biz ne fırtınalar gördük inan. Bu rüzgarlarda bizi sarsmaz varlığın. Yeter kocarıyız. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Allah'a emanet olun abim. Kuşlar şarkısı abime ve tüm abi kardeşlerime de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Alper Yıldırım'dan armağan oluyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayana acımam. Kralını tanımam. Damlayana acımam.

İyi yayınlar, ben Seda Kantekin. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Koray Söylemez. Ben bir gün bile seni sevmekten pişman olmadım. Sen benim gönlümü sevmeyi öğrettin. Benim yüzüm bir tek sende güldü. Ben senin cefanla, sefanla daima arkandayım dünyam. Pudarardan Karakış'ın esmeri parçasını armağan ediyorum. Seda Kantekin'den armağan olsun nişanlım Koray Söylemez için sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sami Gayrimenkul sponsorunda pazartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Yunus Emre, Sisko, Samsun TTP kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan dostlarım Uğur Demiröz, Yusuf Küçükağ, Uğur Vural, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce'ye selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyor Yunus Emre Sisko'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Cem Arlı, bütün dostlara ve sevdiklerime Kavak'tan selamlar gönderiyorum diyor. Cem Arlı içinde geliyor. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar Barış Semiz, A10 koğuşunda yatan Ahmet Bektaş, Seyit Bamoğlu, Caner Boğa, Mertcan Kaya, Emre Kadir Selep, Serhat Hardala, Faruk Altındal, Ömer Sezgin, Murat Sağlam ve Tolunay Eruzun kardeşlerime selam olsun. Bu zorlu günlerin geçeceğine inanıyorum. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hani benim gençliğim anne, armağan olsun diyor. Barış Semiz içinde geliyor.

İyi yayınlar Ayet'e koşulan Umut Öztürk, aynı koğuşta kader bile yaptım. Can dostlarım, Efkalı Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demici ve ismini tek tek yüreğime kazıdığım Aslan kardeşlerime ve farklı koğuşlarda yatan can parçam, abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk, Mertcan Tugar, Yahya Sisko, Mert Kılıç, Kürşat Türköz'e, Emrah İnan'ın bir ismini sayamadım abi, kardeşlerime selam ederim diyor. Cadde Sokak şarkısı armağan olsun diyor, Umut Öztürk için gidiyor.

Bir Kapalı'da, Ambiyar Koğuşu'nda yatmakta olan eşim Berkant Yücebaş'a seni çok özledim bir tanem. Bir gün bu demir kapılar sadece kötü bir hatıra olacak. O gün geldiğinde bütün hasretimizi sarılıp ağlayacağız. O zamana kadar ne olursa olsun sevgimizi koruyalım hayatım. Çünkü beni ayakta tutan en büyük umut sensin. Seni bugün dünden daha çok seviyorum. Yarın ise bugünden daha çok seveceğim. Seni beklemek benim en güzel sabrım. Sana kavuşmak ise oğlumuzla en büyük hayalimiz. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Her şeyim yanımda sen olmayınca şarkısını armağan ediyorum. Berkant Yücebaş'a armağan olsun diyor.

Moneymaker sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'da pazartesi gecesinde beraberiz. Evet, sırayla mesajlarınıza devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor. Samsun Bahra'da yatan abim Abdurrahman Aksoy'a selam olsun, kardeşleri burada. Kendine iyi baksın, onun için Kofti'den parçasını armağan ediyoruz. Abdurrahman Aksoy'a armağan olsun diyorlar.

Aile yayını Samsun TTPC 22 koğuşuna yatan Turan Çam, karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğun zamandır. Zaman akıp gider geriye, güçlü duruşun kalır. Turan Bey, kimse bilmedi, ne taşıdığımı içimden parçası armağan olsun diyor. Turan Çam için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız ise bizlere ulaşan. İyi yayınlar Mert, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey yolunuz olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Yasin arkadaşlarıma ve dostlara, gerçek dostlara da sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, geceniz güzel olsun diyerek mesajını noktalıyor. İyi yayınlar köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun, sabırla ve zamanla oğlum. Tüm güzel şarkılar Arda Rengi'ne armağan.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 20.02 saatlerimiz pazartesi gecesinde yeni saatimizdeyiz ve kaldığımız yerden sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Yaşar Başkurt. Öncelikle A22 koğuşunda yatan Hasan oğlum Nevzat Başkurt ve beraber kader bile yaptığı oğlum gibi gördüğüm abileri Fahri Canpek, Özer Dinç, Ayşar Çağrı Mutlu için evlat parçası armağan olsun oğlum Atakanlar bizi ararsan haberin olsun diyerek mesajını sonlandırmış Yaşar Başkurt'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun. Ailen her zaman yanında oğlum, seni seviyoruz diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: İyi yayınlar, ben İstanbul Avcılar'dan Kadir Albayrak'ım. Samsun T-Tipi Kapalı'da C26'da olan kardeşim abim Celil Albayrak için kardeşim ben çok özledim seni. Sen adamsın, sensiz bir yanım, kırık buruk gibi kardeşim. Bir an önce gel Celil Baba, Allah'ın izniyle karşım Kasım'da olacak olan seni almaya gelecek. Seni baba senin için. Benim yaşım yok şarkısı armağan olsun tüm koğuş arkadaşlarımıza, selam olsun. Sen adamsın unutma Celle Baba, sen tek başına bir ordusun, seni seven kardeşin Kadir'den armağan olsun diyor Kadir Albayrak.

İyi yayınlar diliyorum. Kaderen Muti'den Bafra Aşık'ta yatmakta olan Sedi Adam Kaan Bulut'a. Çokça Sedi'yle bir tanem. Sen orada çaresizlikle savaşırken ben dışarıda hem çaresizliği hem sensizliği çekiyorum. Görüntülüyü yükledim. Aramanı sabırsızlıkla bekliyorum. Bizim sevdamız pazara değil mezara kadar. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün sevdiğim özgürlük en büyük servetin olsun kurban olduğum. Aklım hep sende şarkısı Kaderen Muti'den Armağan Olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Harun ben tüm gurbetçilere, gurbetten Sılı'ya ve bütün Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun diyor. İyi yayınlar Samsun Çarşamba Seyitipi Kapalı'da A24 koğuşunda Şöl Zaza Mustafa Layıoğlu'nun abileri Adem Aksu ve Burakcan Aslan'a Şahin Olduk Yüceler'de eserini armağan ediyorum. Başta onlar olmak üzere tüm dostlara da armağan olsun. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Seni sevmek benim en güzel gerçeğim oldu. Adını her andığımda içimde tarif edemediğim bir huzur belirliyor. Belki bugün ayrı yolda yürümüyoruz ama aynı hayali kuruyoruz. Aynı kavuşmayı bekliyoruz. Ben seni özlemekten şikayet etmiyorum. Çünkü özlemimin sonunda sen varsın. Gün gelir zaman bize gülümser. Bütün ayrılıklar geride kalır. O güne kadar kalbimin attığı her yerde sen olacaksın. Seni ilk günkü heyecanla, bugünkü özlem bebe, yarınların umuduyla seviyorum kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için.

Hayırlı yayınlar diliyorum. Sansı Kabalı'da yatan Mehmet Can'ım, Kürşat'ım. Bugün aramadınız. Telefonlar bozukmuş, aradım. Öyle dediler. Sabah sizin sesinizde uyanamadım. Çocuklar, sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarını iple çekiyorum. Aramanızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kürşat'ımın şarkısı Köşe Bucak. Harman olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını noktalıyor denicimiz.

0: Yaşam Evle geleceğe güvenli adımlar.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
2: Evet, saat 20'de başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Karadağ 18 koğuşunda yatmakta olan Can kardeşi Mertcan Yiğit ve başka koğuşlarda yatmakta olan abi ve kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Ahmet Bektaş, Hakan Aksoy, Mert Altınsoy, Kaan Düzgün, Emre Kadir Selefe, Salih Eloğlu, Hasan Can Koç'a ve ismini sayamadığım tüm abi kardeşlerime selam olsun, elbet bir gün özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Karalı için geliyor Bergüzar türküsü.

ediyoruz kaldığımız yerden. Tutku FM 105.0'da bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben A7 Koğuşundan Efkarlı Ahmet Coşkun. Sofrasını paylaşan, voltasını dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk gibi bir o kadar değerli olan A21'de bulunan gönlümüz yatağı kuran Samet Yıldırım'a selam olsun diyor. Müslüm Gürses yorum alıyor, sırayı Efkarlı Ahmet Coşkun için geliyor.

İyi yayınlar Avun Bir Koşu'ndan kuzum Tansum, adacığım güçlü olmak her zaman. Baştan alalım mesajımızı. A11 Koşu'ndan kuzum Tansum, Edacığım, güçlü olmak her zaman güçlü kalmaktır demek değildir. Zayıfladığında da ayağa kalkıp devam edebilmekte değer verdiğin şeyler için savaş, değmeyen şeyleri

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, şarkılarda olduğu için mesajların yayınlanması biraz zaman aldı ama tüm mesajlarınıza yer veriyoruz. Yayınımız devam ediyor. Şu anda bekleyen birkaç mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil edeceğiz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar. Ben seni sadece severek değil, sana inanarak da bekliyorum. Çünkü biliyorum ki gerçek sevgi en zor günlerde bile eksilmeyendir. Sen benim en güzel sabrım, en kıymetli duam ve kalbimin tek sahibisin, her şeyimsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gönlüm dağlarda parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: İyi yayınlar A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşkım, moralini hep yüksek tut, unutma. Gün doğmadan neler doğar, en güzel günlerimiz daha yaşanmadı. Ben hep senin yanındayım, seni bekliyorum ve sana ilk günkü gibi aşağı bağlıyım. Yakında hasret bitecek, yine el ele olacağız, seni çok seviyorum. Dağlarına kar olayım, parçası armağan olsun Esra Aslan'dan diyor.
1: Tutku FM.

0: Aşk FM 105.0 yayınlar. Ben Hakan Aldı, kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün dostlara armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Hakan Arlı için gidiyor.
1: Tutku FM.

korkuyorum. Kıyamete döner bu akşam. Döner bu akşam.

23.45 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Alper Ustabaş'tan Kader Birliği yaptığım arkadaşlarıma, abilerime, dostlara armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için geliyor.

0: FM yayınlar köylüden Arda Rengi'ne evladım. Sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Umudunu kaybetme. Seni bekleyen, seni seven bir ailem var. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Tutku FM.

0: İyi yayınlar Tutku FM 105.0 ve Kalpten Kalbe Taner. Bazı insanlar yanında olduğun günleri değil, işine yaradığın günleri hatırlar. Vefasızlık da insanın gerçek yüzünü en sessiz şekilde gösterir. Ben kimseye yaptığım iyiliğin karşılığını beklemedim, sadece unutulmayı değil, değersiz görülmeyi hak etmedim. Bundan sonra kim ne kadar uzaksa ben de o kadar sessizim. Çünkü bazı insanlara verilecek en güzel cevap artık hayatında yer vermemektir. Mert'ten armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında Fransa'dan Sönmez Öztürk'ten tüm sevdiklerime Samsun'a ve Bafra'ya armağan olsun diyor.
1: Her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım, kırılacağım yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iş sürsün şarkılar yeter ki

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi günler Samsun Çarşamba STP Kapalı'da A24 koğuşunda George Zaza, Mustafa Diyaoğlu, abileri Adem Aksu ve Bıraşcan Aslan'a armağan olsun. Kalmasınlar parçasını armağan ediyoruz. Başta onlar olmak üzere tüm dostlara selamlar olsun diyor.

Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. Ve geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Kimse bilmez ama en güzel hayalim hep sen olduğun. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama kalbim hep aynı yerde, sende kalıyor. Seni beklemek bana ağır gelmiyor çünkü beklediğim kişi sensin. Bir gün bu özlem bitecek ve o gün bütün sessizliğimiz tek bir sarılışta anlam bulacak. Seni ömrüm boyunca aynı sevgiyle seveceğim. Yarın aramanı bekliyorum, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçasını armağan ediyorum diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar diliyorum Kara Kızdağ'ın Resul Dalbey'e armağan olsun. En büyük aşkım sensin şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yayınımızı biraz uzattık sevgili dinleyiciler. Hafta içi gece yarısına kadar yayınımız 5 saat 20'de başlıyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Karakız. Bugün de sesini duymadan bir gün daha bitti. Resul, geceler artık uyumak için değil, seni özlemek için giriyor. Bazen düşünüyorum, bir insanın sesi bu kadar mı özlenir? Mer özlenirmiş. Çünkü ben seni değil, sadece bana huzur veren sesini de kaybettim. Ne olur bir gün bu sessizlik bitsin. Ben yine o sesi duyayım. Her şeyim Resul Dal Bey için. Hatıralar parçası, armağan olsun.

Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler sonlara yaklaşıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Karakız'dan Resul Dalbey'e armağan olsun deri gömleği şarkısını rica ediyorum sizlerden diyor.

İyi yayınlar Tutku FM ve Kalpten Kalbe Taner. Mert, bazı vefasızlıklar insanı kırmaktan çok kimin ne olduğunu gösteriyor. Ben kimseye yaptığım iyiliğin karşılığını beklemedim, sadece vefayı unutmadım. Bundan sonrası herkesin kendi tercihi. Geceniz güzel olsun diyor Mert ve sevdikleri için geliyor. Tutku FM. Bölgenin

Bazı yaralar sardıkça kanar. Kutlu Efendi Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Yarın gece saat 20.00'da beraber olmak üzere. Bir sonraki yayında diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey yolunuz olsun. Hoşçakalın.

Günler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

senle yaşadığım oyunları hiç yaşamamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.